Özür dilerim lütfen. Hello Kasan. Dost ismi. Şurada aşım var. Eğer bu bir masum lütfen. Bir bit sorma. Ne kadar kadın iki. Bari pasman senin hanesi. Harmesi yüklemeye gittik. Karakam. Tapayı bu anı rötma. Bari pisma. Mürü lütfen. Ek bizi dilerim lütfen. Tibet'i karakam. Dört ismi aşım da konu hanesi. Ne kadar kadın iki. Kimbeci. Kimin sanki. Kendimizden lok hani adını gitti karakım git sanki. Sarkozy, Nepali varsa

Eseri sadece. Artıcıyla patlayışlar şimdi dönüşü. Koji şoförü bilimdi. Tüm ilgi şoförüküm. Cahit Çoban. Patlayışlar. Koşun kolin. Kol kildirin. Çabıcı basmayışlar şimdi dönüşü. Rayıcı karıküm. Sabıcı. Otantarı karıküm. Dağ kütüldü. Satmaytalışlar. Kütüldü karıküm. Albıcı. Yendi fini gitirdü. Artışma parvati dönü. Es atırıkta. Atasını dilli kendine kadar karakterin kuru dilli gari sunamlıca. Akpandama iş sattı sunset mi? Nopandama.

alırsınız. Musun kuru sarırın digeti. Pratte digeti yanısa. Paçın mangal kuyunim ne himele. Anca hani. Sikin ka devin ne isten. Hırını. Hademi. 48 kalta bitir samana. Bahari basarını sambavna çağır.